bamcelela kaZulu. Bacela kaKhumalo. Bamcelela kaZulu. Bacela nakaShaka. Bacela ngoba isiyeke. Benzela umfana naye.